0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: Sizden bize.
1: Sizden bize.
0: Bizden size.
2: Günaydın ve mutlu sabahlar değerli dinleyiciler. Ben Tanya Bulagova ve sizden bize, bizden size programını hazırlayan ekip adına sevgiler, saygılar sunarım. İlk müzik parçasını dinletirken önümüzdeki bir saatte keyifli ve faydalı vakit geçirmenizi, güzel bir gün yaşamanızı ve tadını almanızı dilerim.

Değerli dinleyiciler, ekipçe çalışarak bugün de dop dolu bir program hazırladık sizler için. Tarih sayfaları köşesini hazırlayıp sunan Doktor Emine Bayraktarova bu sefer Krumovgrad'a yakın bulunan ve Balkan Yarımadası'ndaki tarih öncesi kültürün en etkileyici ve aynı zamanda gizemli anıtlarından biri olan Akkaya Kutsal Tapınak Kaya Kompleksini anlatacak. Devamla Arnavutluğun kuzeyinde eskiden uygulanan halk hukuk sistemi kanun gereği erkekliğe zorlanan kadınların sessiz direnişini konu eden Ostainica Geriye Kalan Kadın romanı yazarı Rene Karabaş'ı konuk edeceğiz ve Booker ödülüne layık bir roman nasıl yazılır sorusunun yanıtını alacağız. Programımızın diğer konuğu, çocuk programı sunucusu Sibel Mustafa Raşidova ise eğitim yılı son bulmak üzereyken okullu çocuk sahibi olan ebeveynlere seslenerek seçmeli ders olarak Türkçe okuma başvurusunda bulunmanın önemini hatırlatacak.

0: güne tarih sayfaları.
1: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Tarih sayfaları köşesinde ben Emine Bayraktarova sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli dinleyiciler, Balkan Yarımadası'ndaki tarih öncesi kültürünün en etkileyici ve aynı zamanda gizemli anıtlarından biri olan Akkaya Kutsal Tapınak Kaya Kompleksi'nin Doğu Rodoplar'da olduğunu biliyor muydunuz? Değerli dinleyiciler, aslında Trakların en tipik anıtları arasında yer alan ve M.Ö. 2. ve 1. bin yıllara ait kaya tapınakların sayıları en fazla Rodop dağlarında bulunmaktadır. Örneğin günümüzde Batı Rodop dağlarında Babyak, Doğu Rodop dağlarında Peperikon, Tatul, Harmankaya, Sağır Taşlar önemli kutsal tapınak mekanları ve kaya kompleksleri olarak bilinmektedir. Değerli dinleyiciler, bugünkü tarih sayfaları köşesinde Kovil köyü yakınlarında bulunan ve Türkçe adıyla anılmaya devam eden Akkaya Kutsal Tapınak Kaya Kompleksini anlatmak istiyoruz. Zira aktif turistik rotaların dışında kalan ve yeterince bilinmeyen bu kompleksin devasa bir boyutu ve yüksek bir bilimsel değeri vardır. Tarih öncesine ait Akkaya Kompleksi, Krumovitsa ve Düşündere nehirlerinin kolları arasında Kovil, Canka ve Barati köyleri arasında yer almakta olup Krumovgrad'a yaklaşık 6 kilometre uzaklıktadır. Akkaya kompleksinin alanı Perperikon, Belintaş ve Harmankaya gibi daha popüler megalitik merkezlerinin alanını birkaç kat aşmaktadır. Üstelik açık renkli volkanik tüflerden oluşan kayalık bir sırtın tepesi

kuzeyisinde kilometrelerce uzanan Akkaya kompleksi sadece kutsal bir kaya tapınağı değildi. Astronomik gözlem evi, surlarla çevrili yerleşim yeri, tarih öncesi maden ocağı, kaya mezarlığı, şarap imalathanesi işlevlerini de barındırmıştır. Yapıların etkileyici büyüklüğü ve karmaşık planlaması, yüksek mühendislik, metalurji ve astronomi bilgisine sahip bir uygarlığın varlığını düşündürmektedir ki, bu uygarlığın antik çağdaki etkisi Doğu Rodopların sınırlarını aştığı tahmin edilmektedir. Değerli dinleyiciler, Akkaya kompleksinde sunaklar ve su kanalları da dahil olmak üzere oyulmuş birçok kült yapısı dikkat çekmektedir. Araştırmacılar arasında oyma yapıların kökeni hakkında ciddi bir tartışma olsa da geleneksel arkeoloji bilimi anıtların çoğunu Trak kültürüyle ilişkilendiriyor. Yine de bazı bilim adamları Rodop dağlarındaki ana kaya tapınaklarının M.Ö. 7000'ler gibi erken bir dönemde işlev gördüğü ve birleşik sistemlerinin kalkolitik dönemin ikinci yarısında oldukça gelişmiş bir tarih öncesi uygarlık tarafından geliştirildiği tezini savunuyorlar. Arkeolojik kazılar sırasında bulunan mücevherler, bronz fibulalar, kil hayvan figürleri, insan biçimli putlar ve bol miktarda seramik kalıntıları, Akkaya kompleksinin yüzyıllar boyunca farklı kültürel topluluklar tarafından kullandığını göstermektedir. Akkaya kompleksinin merkezinde yaklaşık 15 metre yüksekliğinde işlenmiş basamaklı bir piramit veya pagodaya benzeyen doğal bir kaya yapısı yükselmektedir. Bulgaristan Bilimler Akademisi tarafından yürütülen arkeoastronomik çalışmalar, yapının gök cisimlerinin hassas gözlemleri için kullanıldığını doğrulamaktadır. Bu anıtın M.Ö. 2600 ila 2500 yılları arasında inşa edildiği ve değişime uğrayarak M.Ö. 2. ve 3. yüzyıllara kadar kullanıldığı kaydedilmektedir. Piramidin dibinde güneye bakan kemerli girişleri olan iki küçük mağara bulunmaktadır. Önce beden bakıldığında bu mağaralar aralarında kaya bariyerlerin elips şeklinde bir açıklıkla delindiği devasa bir tarih öncesi yüzün gözlerine benzemektedirler. Piramidin iç kısımlarında doğal bir dikey çatlağa uyulmuş rahim tipi bir mağara bulunmaktadır. Giriş ve iç oda rahime benzeyecek şekilde oyulmuş olup dibinde bir kaya sunağıyla son bulmaktadır. Bu yapı güneş tanrısı ile büyük ana tanrıça arasındaki kutsal evlilik kültürüyle ilişkilidir. Kovil köyünün son evlerinin yanında yer alan ve üç ayak olarak adlandırılan megalit de ilgi çekici bir yapıdır. Üst yüzeyine yaklaşık 2,5 metre çapında ve 20 santimetre derinliğinde bir sunak oyulmuştur. Megalitin bir ucu eski bir ölümsüzlük sembolü olan stilize yılan başı şeklindedir. Platon'un güneydoğu kesiminde ise üst gövdesi ve başı orman bitki örtüsünün altında kaybolmuş üç boyutlu bir kadın figürü bilinmektedir. Kayalık Platon'un altında yarı kemerli bir niş içinde sütunlardan birinde elips şeklindeki açıklık, belirgin kaş ve dudaklarıyla dikkat çeken devasa bir erkek profilinin gözünü oluşturmaktadır. Hemen arkasında bir uçurum kenarında Mısır Sfenksine benzeyen başka bir başın hatları görülebilir. Platon'un batı kesiminde yer alan bir gözlem tahtının oturma yerine uyulmuş elips şeklinde bir havuzu var ve bu yapı gün batımını izlemek için batıya doğru harika bir manzara sunmaktadır. Platon'un güneybatı kenarında ise yarım küre şeklinde bir başa ve sağ omuzunda küçük elips şeklinde bir havzaya sahip tarih öncesi put figürü yer almaktadır. Değerli dinleyiciler, Akkaya kutsal alanını çevreleyen Doğu Kaya Sırtı'nın etrafında dikkat çekici bir kaya nekropolü de vardır. Ancak keşfedilen 9 mezardan 3'ü mükemmel şekilde korunmuş, ikisi tamamlanmamış ve geri kalanı neredeyse tamamen yok olmuştur. Cenazeler, naaşların mezarların dışında yakılmasıyla gerçekleştiriliyordu. Ardından kalıntılar, mücevherler, bronz fibulalar ve kil hayvan figürleriyle birlikte küplere yerleştirilip gömülüyorlardı. Değerli dinleyiciler, Kovil kompleksi dini uygulamaların

listesinde yoğun üretim ve ekonomik faaliyetlerin izlerini de korumaktadır. Zira bazı bilim adamları çıplak kaya platolarındaki yamuk şeklindeki nişlerin ve oyukların altın madenciliği için işaretler ve tesisler olarak hizmet ettiği tezini öne sürmektedir. Bununla birlikte kompleksin topraklarında ve komşu Canka köyünde mükemmel şekilde korunmuş kaya şarap imalathaneleri belgelenmiştir. Bu yapılar şarap yapımı gibi ekonomik faaliyetlerin eski toplumların günlük yaşamı ve dini ritüelleriyle ne kadar iç içe olduğunu göstermektedir. Şüphesiz Akkaya Kutsal Tapınak Kaya Kompleksini bir dini ve tarihi merkez olarak öneminin gün ışığına çıkarılması, Balkanların ilk sakinlerinin uygarlık taşıyıcılığını daha derinlemesine anlamamızı sağlayacaktır. Değerli dinleyiciler, gelecek hafta tarih sayfaları köşesinde yeniden görüşmek dileğiyle kalın sağlıcakla.

0: canım.
1: Değerli dinleyiciler, edebiyat dünyasında en saygın ödüllerden biri olan Booker ödülüne aday gösterilen, hatta altı başlığın yer aldığı kısa listeye giren Osteinitz romanının yazarı Rene Karabaş, radyomuza konuşurken yazar ödülleri düşünmeden yazmalıdır dedi. Romanın prestijli yarışmada ödüle Ramakkala denen dereceye girmesi, Georgi Gospodinov'un Zaman Sığınağı romanından sonra bir kez daha çağdaş Bulgar edebiyatının dünya sahnesinde hak ettiği yeri alabilecek düzeyde olduğunu gösterdi. Bu yılki yarışmaya son 12 ay içinde Birleşik Krallık veya İrlanda'da İngilizce çevrilerek yayımlanmış olan 128 kitap katıldı. Kurallara göre jüri önce uzun liste olarak adlandırılan 13 roman seçiyor, ardındansa ödüle en layık olan 6 başlık belirleniyor. Arnavutluğun kuzeyinde günümüze kadar korunan ataerkil kültür sisteminin bir parçası olan ve gerektiğinde ailenin reisi rolünü üstlenebilmek için gönüllü olarak erkek gibi yaşamaya yemin eden kadın anlamına gelen Osteinitz'e başlığı, romanın Türkçe baskısında geriye kalan kadın olarak çevrildi. Rene Karabaş'ın romanı yalnız Booker adaylığıyla değil, kazandığı birçok saygın ödülle de dikkat çekiyor. Elia Scanetti Ulusal Edebiyat Ödülünü kazanan roman, 13 Asır Bulgaristan Ulusal Bağış Fonu tarafından verilen Yılın Romanı Ödülüne aday gösterildi ve Peroto Edebiyat Ödülünün sahibi oldu. Değerli dinleyiciler, Arnavutluk'ta yaşayan yeminli bakirelerin yaşamını anlatan hikaye, dünyanın dört bir yanında okurların kalbini kazandı. Şair, yazar, senaryo ve oyun yazarı olup Rene Karabaş takma adını kullanan Irene Ivanova, iş arkadaşımız Aziz Şakir'e konuşurken şunları anlattı.
2: Разбира се, имаше проучване по тази тема, тъй като тя е доста...
1: Elbette bu konuda kapsamlı araştırma yaptım. Arnavutluk nüfusunda mevcut olan ve kanun adı verilen geleneksel hukuk sistemiyle ilgili oldukça karmaşık bir konudur bu. Yaklaşık 2 yıl boyunca bu yeminli bakireler hakkında kitaplar okudum, belgeseller izledim, onlara ilişkin yapılan çok sayıda röportaj inceledim. Ayrıca Arnavut isimlerinin anlamlarını araştırdım. Çünkü benim için kahramanlarımın isimlerinin kaderlerini yansıtması son derece önemli. Her insanın bu dünyaya ismiyle geldiğine ve bunun yaşamımızı belirli ölçüde etkilediğine inanıyorum şeklinde konuştu Rene Karabaş. Değerli dinleyiciler, Osteinitz romanı Booker ödülünü kazanmasa da bugün itibariyle 23 dile çevrilmiş durumda. Brezilya baskısı ülkede yayımlanan ilk Bulgar romanı oldu. 2023 yılının sonunda Marie Vrina Nicolo Fransızca çevirisiyle Fransız Pen Kulübü ödülünü kazandı. İngilizce çeviriyi yapan Isidora Angel ise ABD'de Gulf Coast Translation Prize ödülünü aldı. Bu çeviri ayrıca 2025 yılında Amerikan Pen Kulübü'nün prestijli Heim ödülüne de layık görüldü. Kitap aynı zamanda İsveç'in Prisma Edebiyat Ödülü'ne aday gösterildi ve şarkıcı Dua Lipa'nın Edebiyat Kulübü tarafından hazırlanan 2026 yılının en iyi 21 yaklaşan kitabı listesine de dahil edildi. Rene Karabaş, romanın farklı dillere çevrilmesine ilişkin şunları paylaştı. Bu kitabın her çevirmen için kesinlikle bir meydan okuması olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte hepsinin mükemmel bir iş çıkardığına inanıyorum.

çevirilerinin dünya çapında bu kadar çok ödül alması tesadüf değildir. Çeviri sürecine fazla müdahale etmemeye çalışıyorum çünkü çevirmenlere güveniyorum. Yine de metnin bazı bölümleri veya eski Bulgarca ya da Türkçe kelimeler hakkında bana birçok soru soruyorlar. İlginç olan şu ki her yeni çeviride romanımı yeniden keşfediyorum. Hatta bazen yeni çevirmenler ve yeni okurlar sayesinde yazdığım bazı şeylerin farkına yeniden varıyorum. René Karabaş'a göre ödüller kötü bir şey değil aslında. Çünkü bir kitabın daha görünür, daha tanınır ve doğal olarak daha çok okunur olmasını sağlar ödüller. Benim için işin diğer bir yönü de var. Bazen ödüllerin yaratıcı insan için büyük bir lanet olduğunu düşünüyorum. Çünkü sizi yaratmakla meşgul olduğunuz dünyadan çıkarıp egonun dünyasına girmeye zorluyorlar. Kendi üzerinde yeterince çalışmamış olan kişiler için oldukça yükseklerde uçma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilme riski var. Öte yandan ödül alan birinden olan beklentiler arttığı için eğer içinde güçlü bir eleştirmen varsa ya da o kişi mükemmelliyetçi ise bu durum yazma sürecine ciddi zarar verebilir. Çünkü sürekli aynı derecede başarılı bir kitap daha yazma düşüncesiyle meşgul olmaya başlar. Değerli dinleyiciler, Karabaş radyomuza konuşurken kaleminizden çıkan kitaplar ödül kazanmış olsun ya da olmasın nasıl yazılması gerektiğine dair kendi reçetesini paylaştı. Bence her yazar çalışma odasına girip ödülleri düşünmeyi bırakabilmeli. Kitabın okunup okunmayacağı, ödül alıp almayacağını, aday gösterilip gösterilmeyeceğini düşünmemelidir. Orhan Pamuk iki tür anlatıcıdan söz eder. Birincisi akıl ve mantıkla yazan, ikincisi ise yazarken oynayan ve eğlenen bir çocuk gibi yaratanlardır. Bana göre önemli olan bu ikisi arasında denge kurabilmektir. Çünkü yazarken hissettiklerimiz kağıda da yansır ve okurlar tarafından hissedilebilir.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Değerli dinleyiciler, iş arkadaşımız Aziz Şakir'in Ustaynica romanının yazarı Rene Karabaş'la yaptığı söyleşiyi dikkatinize sunduk. Sıradaysa Geriye Kalan Kadın başlığıyla Sevcan Kence tarafından Türkçe'ye çevrilen romanın küçük bir bölümü var. Bedriye Halis seslendirdi.
2: Sevdiğim renk mavi. Matya, kimlik adımla Bekia, 33 yaşında. Evet, erkek kardeş Sale. Baba Muraş öldürüldü. Annem ondan sonra öldü. Sadece inek Nura ve babamın güvercinleri kaldı. En sevdiğim renk mavi. Tek korktuğum kar, büyük kar. Yalnızlık başka bir şey. Hayır, burada aşk yasaktır. Ölüme eşdeğerdir. Doktora gitmem. Yaralarıma tütün bastırırım. Bir şey olursa sigara içerim. Televizyon yok. Gerek de yok. Radyo yeterli. Arnavut ve arada bir çalarlarsa Amerikan şarkıları. Hayır, güzel şarkı söyleyemem. İstemem de. Şuradakinde ben, babam, kardeşim, Sale ve annem var. Şeyden önce çekilmişti. Bugünlük yeter. Nura aç, güvercinler de kapatılmayı bekliyor. İkizler. Daha annemin karnındayken bazı şeyler duyardım. Babamın oğlan istiyorum dediğini mesela. Adım dirilmiş anlamına geliyor. Hayatta kalmış, kurtulmuş olan. Ama onlar yola çıkmışlar. Ne hastanesi demiş babamın annesi. Annemin ikizleri olmuş. Bir kız ve bir oğlan. Ben kız olanım. Oğlan ise ninemin sözleri annemin kafasında. Köyde konuşuyorlar. Karnı oğlan karnına benzemiyor. Bundan hayır gelmeyecek. Annem banyoda kanıyor. Muraş gel çabuk. Çocukları hayatta mı bilmiyor. Yoksa geldikleri yere geri mi gittiler? Babamın annesinin serzenişleri. Bu kızın doğmaması gerekiyor. İnşallah sadece erkek olan doğar. Soyumuzu devam ettirsin. Sana kız lazım değil Muraş. Köyde konuşuyorlar. Muraş'ın karısı kız taşıyor. Yazık. Babam hala annemin rahminden ailesinin soyunu devam ettirecek onurlu bir mirasçı çıkacağından ve bir şeye çok inanırsan o şeyin gerçekleşeceğinden emin. Çünkü çok istenilen her şey bir şekilde gerçekleşir. Babam annemin elinden tutup şehirdeki hastaneye götürüyor. Her ihtimale karşı. Belki hala hayattadırlar diye. Gazeteci hanım, buradaki anneler bir erkek çocuk doğar ve aileye leke sürmezler umuduyla gebe kalırlar. Soyun erkek kanı oğlanın geniş göğsünde çalkalanacak. Sonra ona ömrün uzun olsun ve seni tüfek yıksın diyecekler. Burada her erkeğin alnının tam ortasında iki parmak şeref olmalı. Seni sıradan ölümden üstün kılacak bir kurşun noktası. Bu bir şeref meselesi. Burada hastalıktan ölmek utanç verici. Sizin orası nasıldır bilmem. Muhtemelen sizin için de aynı şey geçerli. Nasıl olmasın ki? Burada kan davaları ancak savaş, doğal afet, salgın hastalık veya göç gibi durumlarda ertelenir. Ölüm haddini aştığında burada kan davaları normal bir şeye dönüşür. Ama senin evinde olmasın, Muraş. Bu seninki iyi ama benim evimde olmasın. Dikkat et oğlum, bu senin bağrını yakacak, gözlerini görüyorum. Karabaşları bilmez misin? Annem, ailenin kara koyunu. Kanıyor banyoda, o gidiyor. Banyodaki kan değil mi hastane? Doktorlar emin. O yok. Nasıl yok? Erkek çocuk yok. Kayıp. Nasıl kayıp? Herhalde kanla birlikte akıp gitti. Küçük oğlum, karnımda sadece bu kızla eve dönemem. Lütfen doktor, bir şey yapın. Onu geri getirin. Üzgünüm hanımefendi. Kocanız dışarıda bekliyor. Ben mi söyleyeyim? Hayır. Neyse ki dişi embriyo çok iyi durumda. Hatta iyiden de öte. Böyle gelişmeye devam ederse sağlıklı ve güçlü bir kızınız olacak. Bu yüzden hamileliğin sonuna kadar ağır kaldırmaktan ve aşırı fiziksel yorgunluktan kaçınmalısınız. Kısacası bütün gün yatmalısınız. Sana demiştim Muraş, bu sana oğul vermeyecek. Sus cadı. Ne çıkarsa çıksın. Benim kanım, ona bakacağım. Babamın annesi bahçede lanet okuyor. Köy duymuyormuş gibi yapıyor. Köy asla duymaz ama her şeyi bilir. Babam ve annem lanetlilerin heyelanları arasından sendeleyerek eve doğru yürüyorlar ve ağlıyorlar. Neden ağlıyorsunuz? Hayattayım ya. Adım canlanmış demek değil mi? Hayatta kalmış. Neden ağlıyorlar? Babam bir yaşıma kadar bana dokunmamış. Odaların içinde benden kaçmış. Benimle konuşmamış. Bu solucana dokunamam. Onu pençelerimle ezerim. Ne kadar küçük olduğuna bak. Bir şeye çok inanırsan o olur. Er ya da geç. Kaçınılmaz olarak. Babasının oğlu. Babam bana böyle derdi. Oğlunun benim kopyam olacağını biliyordu. Aynı saç ve dişler, aynı boy, parmaklar, mavi gözler, her şeyi ona yakışıyor. Muraş, dün arabamın yan tahtalarını çaktı. Ona çok yakışıyor. Güçlü, çevik, genç bir tay gibi süzülüyor. Görünüp gözden kaybolması bir oluyor. Ve bir bakmışsın, işi bitirmiş. Oğlan olsaydı seni bu kadar dinlemez ve her şeyi anlamazdı. Babamla İlk Hanım odaya girdi ve önümde durduğunda pencereden gelen tüm ışığı kapattı. Ceketinin iç cebinden tahta bir tabanca çıkardı ve bana uzattı. Al Bekia, tabanca al. Hediyeden o kadar mutlu oldum ki gülmeye başladım. Tabancayı kaldırıp kafasına doğrulttum. Tahta tetiği çekmeye ve pa pa diye bağırmaya başladım. O zaman babamın ilk kez güldüğünü gördüm. İkimiz de gülüyorduk. Ben dişsiz, o da dişsiz. Pa pa pa, pa pa. Keşke ona o zaman daha bilmediğim şeyi söyleyebilseydim. Keşke gülmemesini söyleyebilseydim. Çünkü istediği o şey gelecekti. Dünyanın sonu gibi. Böyle olmaması gerekirdi. Sizden sabırlı olmanızı rica ediyorum. Kaçamak yiyor musunuz? Size bir şey söyleyeceğim gazeteci hanım.

Duyduğunuzda taba lokmanızla sıyırmamalısınız ve ateşe odun atmamalısınız. Bu benim görevim. Eğer bunlardan birini yaparsanız sizi kovmak zorunda kalacağım. Hatta öldürebilirim. Kanuna göre bu böyle.

0: Değerli dinleyiciler, çocuk programımızın sunucusu Sibel Mustafa Raşidova, eğitim yılı son bulmak üzereyken okullu çocuk sahibi olan ebeveynlere seslendi ve seçmeli ders olarak Türkçe okuma başvurusunda bulunmanın önemini hatırlattı. Dinleyelim.
1: Sevgili anne babalar, anneanneler, babaanneler ve dedeler, çocuklarımızın Türkçeyi evde konuşuyor olması elbette çok kıymetli. Ancak ana dili sadece konuşmaktan ibaret değildir. Evde öğrendikleri dil çoğu zaman günlük konuşma diliyle sınırlı kalır. Televizyondan ve radyodan duydukları Türkçe ise dinleme ve konuşma becerilerini geliştirebilir. Fakat okumayı, okuduğunu anlamayı, düşüncelerini doğru ve güzel yazmayı çocuklarımız ancak okulda Türkçe dersi alarak öğrenebilir. Seçmeli Türkçe dersi tercih etmek, çocuklarımıza sadece bir ders kazandırmak değil, onların ana dillerini bilinçli kullanmalarını, kültürlerini tanımalarını ve gelecek nesillere aktarmalarını sağlamaktadır. Bugün vereceğiniz bu karar, çocuklarınızın yarın kendi dilinde okuyabilen, yazabilen ve kendini özgüvenle ifade edebilen birey

bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayacaktır. Gelin çocuklarımızın ana diline sahip çıkalım. Okula dilekçe vererek Türkçe dersini seçelim.

Sizden Bize, Bizden Size programı ve sabah yayınımızın sonuna yaklaştık. Değerli dinleyiciler, huzurlarınızdan sağlık ve gönül rahatlığı dileğiyle ayrılıyoruz.

0: Merhaba gençlik. Merhaba.
1: Merhaba.
2: Merhaba. Merhaba gençlik. Merhaba.

Gençlik programından merhabalar sevgili dinleyiciler. Bugün ekipte Deniz Adıyamandiyeva ve ben Özlem Tefikova sizlerle beraberiz. Bugün çok özel bir konuğumuz var. 25 yaşındaki Doktor Aylin Feyzullova gençlik programına özel konuştu. Doktor ailesinde yetişen Aylin mesleği daha çocukluğunda seçti. Sofya Tıp Üniversitesi'ni birincilikle bitirdi. Üstün başarısından dolayı Altın Hipokrat ödülüne layık görüldü. Şu anda Sofya'da endokrinoloji bölümünde uzmanlık eğitimine devam ediyor. Ayrıca radyonun emekli çalışanlarından Şevket Feyzullof'un torunu olduğunu da pek tabii ki söylemeden geçemeyiz. Bir müzik dinliyoruz ve sonra Aylin ile sohbetimize hemen başlıyoruz.

0: Tarkan'ı dinledik. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bu hafta anonsta da bahsettiğimiz gibi gençlik programının özel konuğu 25 yaşındaki Doktor Aylin Feyzullova Sopacıyeva. Sofya Tıp Üniversitesi'nden birincilik ile mezun olan genç doktor, Altın Hipokrat Ödülü'nün sahibi. Doktor ailesinde yetişen Aylin Feyzullova Sopacıyeva şu anda Sofya'da endokrinoloji bölümünde uzmanlık eğitimine devam ediyor. Üniversitelerde akademik yılın başında genç doktordan özel ve meslek hayatı arasındaki denge, eğitim, ilham ve başarıyı konuştuk. Genç doktor meslek ile ilgili ilk izlenimlerini şöyle paylaştı. Daha çocukluğumdan beri bu mesleğin ne kadar asil bir meslek olduğunu ve ne kadar büyük anlam dolu olduğuna şahit oldum. Ailemin büyük bölümü doktor. Onların hastalarının gözlerinde şükranı gördüm. Hastaları ile birçok konuşmalara şahit oldum dedi. Genç doktor zamanı iyi değerlendirmeyi hayatında prensip edindiğini söyledi. Günlük planlarına dakikasıyla uyuyor, verimli zaman geçiriyor ve ayrıca dizi izlemiyor. Dinlenmek ve eğlenmek için canlı irtibata, arkadaşlarıyla buluşmaya, seyahat etmeye, spora, danslara odaklanıyor. Doktor Aylin Feyzullova ile sohbetimizi yeni akademik yılın başladığı ilk günlerde gerçekleştirdik. Sofya Tıp Üniversitesi'nden birincilikle mezun olan genç doktor, ayrıca üstün başarı için takdim edilen Altın Hipokrat Ödülü'nün de sahibi, az önce de bahsetmiştik. Gelecekteki meslektaşlarınızdan bazıları bugünlerde üniversiteye ilk adımını attılar. Başarıya giden yol hakkında onlara ne söylemek istersiniz? Sizi ne motive etti? Sorusu üzerine şu cevabı verdi.
1: Мотивираше ме именно тази голяма моя мечта да завърша медицина и то по най-добрият възможен начин. Считах, че се подготвям и ако се подготвям за изпитите качествено за всеки един от тях.
0: Beni motive eden tam da bu büyük hayalimdi. Tıp bölümünü bitirmek ve bunu mümkün olan en iyi şekilde yapmak. Her bir sınav için iyi hazırlanırsam benim temel tıp kültürümde zenginleşeceğini ve mezun olduktan sonra nasıl yol seçersem seçeyim, her bir derse maksimum çaba sarf ettiğim için gelecekte bana faydalı olacağını düşündüm. Öyle de oldu. Artık yaklaşık 7 aydır bir hastanede uzmanlık eğitimime devam ediyorum. Ve tıp fakültesinde yıllar içinde öğrendiğim her şeyin şimdi bana yararlı olduğunu görüyorum. Öyle ki burada bütün yeni tıp öğrencileri ve geleceğin doktorlarına zorluklar önünde umutsuzluğa düşmemelerini, bazı derslerin zor olmasının onları ihmal etmeleri gerektiği anlamına gelmediğini söylemek istiyorum. Tam aksine daha fazla çaba göstersinler. Çünkü her zor tırmanılan yüksek basamak gelecek yıllarda daha kolay olacağı ve böylece finale, mezuniyete varılacağı anlamına geliyor dedi. Doktor Aylin Feyzullova'nın tıp bölümündeki eğitimi aslında uzun zamandan beri insanların yaşamadığı olağanüstü bir salgın ile eş zamana denk geldi. Covid-19 pandemisinden dolayı 2 yıldan fazla süren olağanüstü epidemiolojik durum ve zaman zaman lockdown uygulamaları herkesi çok etkiledi. Ancak tıp öğrencilerini oldukça büyük zorluklar yaşattı. Eğitiminizin neredeyse yarısı lockdown ve olağanüstü epidemiolojik durum koşullarında geçti. Bu yönde nasıl zorluklar oldu sorusu üzerine şunları anlattı.
1: Беше предизвикателство, да. За щастие не беше и половината, една трета от обучението. 5 години, както казахте вие,

0: stajlar bize yeterince iyi düzeyde deneyim kazanma ve artık uzmanlık eğitimine de başladıktan sonra bilgilerimizi kanıtlama imkanımız vardı. Tek sözle stajlarda eksileri telafi edebildik. Tıp bölümünün çok zor bir bölüm olduğu biliniyor. Bu bölüme başlayan her öğrenci eğitimine tamamen adanması gerektiğinin farkında. Ancak genç doktorun önündeki zorluklar, meydan okumalar uzmanlık eğitimine başlama kararı almasıyla başlıyor aslında. Uzmanlık eğitimi gören bir doktorun önündeki yolu şöyle anlattı Doktor Aylin Feyzullova.
1: Надявам се за повечето колеги това да не са мъки, а по-скоро да приемат трудностите като предизвикателства. Да, трудности има.
0: Umarım birçok meslektaşım bu zorlukları birer meydan okuma olarak görür. Evet, zorluklar var. Çünkü biz henüz her gün hastaneye gitme rutinine sahip değiliz. Hastanede olduğumuz zaman aynı anda birçok hasta ile ilgilenme yükümlülüğümüz yok. Hastalarla ilgilenmeye başlıyoruz. Sonra bizim eğitimimizden sorumlu uzmanlar her gün çalışmamızı değerlendiriyor. Sadece sınavlarda not yazmak gibi değil. Bu tabii ek olarak durumu ağırlaştırıyor. Burada bir kişinin ne kadar daha fazla tecrübesi, özgüven ve bilgi kazanırsa gelecekte bunun kendisine faydalı olacağı kuralı geçerli. Ve bir gün geliyor ki gerçekten çok büyük bir ilgi ve keyif ile iş yerine gidiyorsun. 6 yıllık eğitimin ardından 6 tane devlet sınavından geçtikten sonra artık kişi doktordur. Ancak uzmanlık almak isteyenlerin önündeki zorluklar oldukça büyük. Devlet sadece belirli alanlarda genç doktorların eğitimi için finansman sağlıyor. Genelde bunlar sağlık sisteminde doktor yetersizliği yaşanan bölümler oluyor. Ancak Doktor Aylin Feyzullova'nın anlattığı üzere birçok tıp dalı bölümde doktor yetersizliği yaşamıyor. Ve bu bölümlerden birinde uzmanlık almak isteyen genç doktorlar önce eğitim görecekleri hastaneyi bulma, sonra eğitimini finanse etme gibi birçok meydan okuma ile karşı karşıya kalıyor yine. Hatta bazıları tecrübe edinmek için aylarca hastanenin belirli bölümünde gönüllü olarak, yani hiçbir para karşılığı olmadan çalışıyor. Doktor Aylin Feyzullova şunları anlattı.
1: Да, голяма част от моите колеги, включително и аз, доброволствахме. Аз доброволствах близо половин година в звеното, в което...
0: Evet, birçok meslektaşım gibi ben de yaklaşık 6 ay şu anda uzmanlık eğitimi gördüğüm bölümde gönüllü olarak çalıştım. Hatta bazı arkadaşlarımın daha uzun süre gönüllü olarak çalıştığını biliyorum. Bu sebeple birçok genç doktor uzmanlık eğitiminde çalışırken maaş almadan çalışıyor. Bu da sözüm ona üçlü sözleşmeler sayesinde gerçekleşiyor. Nasıl oluyor? Uzmanlık eğitimi gören doktor iki yerde çalışıyor. Biri uzmanlık eğitiminin sürdüğü hastane, diğeri de başka bir sağlık merkezi ve maaşını da bu sağlık merkezi ödüyor. Genç doktorun temel ihtiyaçlarını karşılayacağı maaşı da buradan geliyor. Ancak uzmanlık eğitimi aldığı hastaneden maaş almıyor. Üçlü sözleşme prensibi budur. Tabii ki uzmanlık eğitimi gördüğü hastaneden maaş alan doktorlar da var. Ancak bunlar yukarıda da bahsettiğimiz devletin finanse ettiği bölümlerde eğitim gören doktorlar oluyor. Doktor Aylin Feyzullova uzmanlık alanı olarak seçtiği bölümü şöyle anlattı.
1: Специалността, която избрах е ендокринология и болести на обмяната. А моята майка е ендокринолог и още от самото
0: Seçtiğim bölüm endokrinoloji ve metabolik hastalıklar. Benim annem de endokrinolog uzmanı. Çok şeyi kapsadığı için daha başından beri bu bölüme ilgim var. Aynı şekilde benim uzmanlık eğitimi gördüğüm hastanede diyabet hastalıkları kliniği ve tiroid bezi hastalıkları klinikleri var. Çalıştığım hastanede bu bölümle ilgili ve bütün farklı hastalıklar ile ilgili çok iyi bilgi edinebiliyorum. 6-7 aydan beri burada çalışıyorum ve çok mutluyum. Önceden aynı hastanede gönüllü olarak çalıştığım için ortamı ve ekip

0: Birileri de tanımam bana kolaylık sağladı. Peki hastanenin teknik imkanları genç bir doktorun eğitimini ne kadar etkileyebilir? Her hastanede aynı düzeyde teknik teçhizat bulunmuyor. Eğitimin eksik kalmaması için bunu ne telafi edebilir sorusuna şu cevabı verdi.
1: Това може да се компенсира с огромният опит и знанието на всички специалисти, които работят в конкретните лечебни заведения.
0: Bu belirli hastanelerde çalışan uzman doktorların büyük tecrübesi ve bilgisiyle telafi edilebilir. Evet, Bulgaristan'da genel olarak teknik teçhizat bakımından Batı Avrupa'ya kıyasla daha gerideyiz. Bunu ben de stajlarım esnasında gördüm. Ancak burada Bulgaristan'da gördüğüm ise doktorlarımız çok iyi ve iyi bir teknik aracın eksikliği doktor tarafından telafi edilebilir. Yani hissettirilmiyor. Ancak tabii ki Bulgaristan'da her bir hastaneye en iyi şekilde teknik araçlar sağlama yönünde yürümeli. Ancak en önemlisi geçmişte olduğu gibi şimdi de doktorların mesleğine adanmaları ve en çok da bilgilerine, tecrübelerine güvenmeleri. Çünkü ne kadar iyi teknik araç olursa olsun bu araçlara çok fazla güvenilirse bazen hatalara yol açabiliyor. İnsan faktörü önemli. Bizim mesleğimizde en önemlisi insan faktörü dedi Doktor Aylin Feyzullova. Sevgili dinleyiciler, Aylin Feyzullova ile sohbetimize devam edeceğiz. Ancak bir müzik arası veriyoruz. Bir müzikten sonra, bir şarkıdan sonra yine beraberiz.

0: Gençlik programı devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bu haftaki konuğumuz genç doktor Aylin Feyzullova. Müzik arasından sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Doktor Feyzullova'ya göre doktor ve hasta arasındaki güven çok önemli ve özel bir şey.
1: Още от първия ден на работа започнах да я усещам. Наистина доверието е най-важният компонент в лечението на пациента, защото когато...
0: Да, ilk günde и да, ilk iş günümde bunu hissetmeye başladım. Gerçekten güven bir hastanın tedavisinde en önemli öğe. Çünkü hastanın doktoruna güvendiği zaman o kendisine verilen bütün tavsiyelere uymaya hazır. Ve bir doktor hem tıbbi konularda yeterli hem de empati duyma konusunda yeterli olursa bu en güzeli. Çünkü doktor hastanın hem fiziki hem de psikolojik sağlığı ile ilgilenmiş oluyor. Genelde bazı insanlar genç doktorlara acemidir düşüncesiyle güvenmez. Ancak bu genç doktorlar uzman doktorların gözetiminde çalışıyor ve bilgileri sayesinde hastalarla daha fazla vakit geçirebiliyor. Onları dinleyip daha geniş çaplı tavsiyeler verebiliyor. Doktor Feyzullova bazen nadir de olsa bir hastanın kendisine karşı veya başka bir meslektaşına karşı kırıcı, agresif olabildiğini ancak bunu da empatiyle karşılamaya, kırılmamaya çalıştığını söyledi. Ayrıca bazen hastaların agresif veya empatiyle yaklaşmayan doktorlar ile karşılaştıkları durumlar hakkında da şunları anlattı.
1: Със сигурност никой от лекарите изначално не иска да се държи зле с пациентите си. Убедена съм в това, но се случва така наречения бърнаут при голяма част от колегите.
0: Kesinlikle hiçbir doktor hastalarına kötü davranmak istemez. Ben buna inanıyorum. Ancak birçok meslektaşımızda burnout, tükenmişlik meydana geliyor. Doktorlar çok fazla hasta sayısı, bu işte sarf ettikleri enerjiden aşırı derece yoruluyor. Ayrıca onlar da bizim gibi birkaç yerde çalışıyor. Hastalara ayırabilecek zamanları kısıtlanıyor. Bazen doktorun acele davranması kötü yaklaşım olarak algılanıyor diye paylaştı Doktor Aylin Feyzullova. Sevgili dinleyiciler, Doktor Aylin bundan haftalar önce hayatında büyük bir adım daha attı. Hayat arkadaşı olarak seçtiği kişiyle nikah masasına oturarak evet dediler. Düğün ise sembolik bir tarihte gerçekleşti. Bulgaristan'ın Birleşme Bayramı'nın kutlandığı 6 Eylül'de.
1: И смятам, че такива големи събития в живота на човек, в житейски план, е хубаво да съвпаднат с някоя по-символична дата, било то годишнина.
0: Ben insanın hayatında böyle büyük adımların başka sembolik tarihlerle eşleşmesi gerektiğini düşünüyorum. İlk randevu gününün yıl dönümü veya bir bayram günü. Bizim düğün tarihi konusu biraz tesadüf, biraz da planlı olarak 6 Eylül'de oldu. Düğün için seçtiğimiz mekanda tek boş tarih de 6 Eylül'dü. Genç doktor İtalya, İspanya, Polonya ve Rusya'da stajlarda bulunmasına rağmen kesinlikle Bulgaristan'da kalmayı tercih ediyor. Ardı ardına gelen zorluklar ve meydan okumalara rağmen bu yönde karar almanızı ne motive etti sorusuna şu cevabı verdi.
1: Факторите са няколко. Най-големия от тях е фактът, че България ми даде моето образование и аз оставам вярна на страната си.
0: Faktörler çok. En büyükleri ise Bulgaristan'ın bana eğitim vermiş olması ve ben de ülkeme sadık kalıyorum. Bulgaristan'daki hastaların bize ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizler burada eğitim gördük ve hocalarımızdan en iyi tecrübeyi aldık. Şimdi de bize verilenler için teşekkür etme zamanı. Diğer faktör de büyük bölümünün doktor olduğu ailem. Onlar her zaman burada çalışmış, onların da yurt dışında birçok staj, konferans ve kongrelere katılmalarına rağmen hiçbir zaman yurt dışında çalışma düşüncesi gündemlerinde yer almamış olması. Son olarak gençlere şu mesajını da iletiyor Doktor Aylin Feyzullova.
1: Аз бих добавила към всички млади хора да следват мечтите си, да се грижат както за професионалното си развитие, така и за житейското. Хубаво е двете неща да вървят ръка за ръка.
0: Ben bütün gençlere çağrım hayallerinin peşinden gitmeleri yönünde. Hem meslek hem de özel hayatları ile ilgilenmeleri. Bu ikisinin el ele gitmesi güzel. Çünkü her bir gün pay biçilmez ve bizler iyi insan olmalıyız. Yakınlarımıza iyi davranmalıyız. Bazen en çok da onlara iyi davranmayı unutuyoruz. Her bir günümüzü onurla yaşadığımızdan emin olmalıyız. Zorluklar önünde yılmayalım. Bilelim ki gençken her bir zor gün veya gecenin verdiği acıdan silkinme kabiliyetimiz daha büyük. Bunu bilmekte fayda var. Şu anda birçok kişi depresif durumlarla karşı karşıya. Ben kendimize inanır ve zorluklara değdiğini bilirsek, yakınlarımıza iyi davranırsak, onların da bizim yanımızda olacağına ve böyle durumlardan daha kolay sıyrılabileceğimize inanıyorum diye paylaştı Doktor Aylin Feyzullova. Evet, Aylin Feyzullova'ya da biz de hem mesleki hayatında hem de özel hayatında çok başarılar, çok mutluluklar, bol sevinçler diliyoruz. Hem ona hem de bütün ailesine ve ayrıca bu güzel sohbet için de bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi yine bir müzik aramız var sevgili dinleyiciler. Sıla'yı dinliyoruz.

Gençlik programı devam ediyor sevgili dinleyiciler. Sırada haftanın müzik listesi. Programımızın kalan dakikalarında sizler için seçtiğimiz pop şarkıları yer alacak. Bulgaristan Radyosu ile keyifli dakikalar diliyoruz.

Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.

yarlar bize. Ho ho ho, keseden atıp tutma, bıdı bıdı edip asabımı bozma. Hadi hadi paşa paşa kabul et, hadi sabrımı taşırma. Ho ho, verip geçip kalbimizi bir kalemde sattınız cümlemizi. Hani hani hepimiz birimiz, birimiz hepimiz, hepimiz içindi.

Gençlik programının son dakikalarındayız sevgili dinleyiciler. Bugün ekipte Denitsa Diamandieva ve ben Özlem Tefikova sizlerle beraberdik. Haftaya görüşmek dileğiyle hoşça kalın diyoruz.

0: kültür, sanat, edebiyat.
1: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Kültür, sanat, edebiyat programında ben Aziz Şakir sizinle birlikteyim. Önümüzdeki dakikalarda dünyaca ünlü caz sanatçısı Yıldız İbrahimova'nın hayatı ve müzikteki yolunu anlatacağız. Bu konuda BNR Kırcali Radyosu Bulgaristan Doğumlular Programı sunucusu Angel Çavdarov tarafından hazırlanan programı dikkatinize sunacağız.

Sevgili dinleyiciler, 4 oktavlık ses yelpazesine sahip olan caz divası Yıldız İbrahimova, yarım asrı aşkın bir zamandır Bulgar ve dünya müzik severlerinin kalbini fethetmeye devam ediyor. Bu uzun yıllar boyunca yaşananlara birazdan değineceğiz. Önce Dilmano Dilbero adlı parçasını dinleyelim.

0: Yıldız İbrahimova 8 Nisan 1952'de Silistra'da doğdu. Sofya'daki Müzik Okulu ve Müzik Akademisi'ni bitirdi. Müzik alanındaki ilk adımlarını başkentte piyano dersleri aldığı Slavyanska Beseda okuma evinde attı. Yıldız Hanım bu yıllara dair neler hatırlıyor? Bu sorunun cevabını ünlü ses sanatçısının Benere Radyo Toçka programına konuşurken söylediklerini aktararak getiriyoruz.
1: Започнах 6 годишна в детска музикална

0: група беше и, и оттам всъщност започнахме.
1: 6 yaşındayken bir çocuk müzik grubunda şarkılar söylüyordum. Müziğin A'dan Z'ye giden uzun yolunda ilk adımlarımı o zaman attım. Çeşitli çocuk programlarında şarkı söyleyebilme gibi büyük bir şansım vardı. Bu şarkıları kaydederek önemli bir aşama kat etmiştim. Bu şansımı Bulgaristan Ulusal Radyosu'na borçluyum. Çünkü çocuk müzik gruplarının çoğu kaydı burada yapılırdı. Bu müzik kariyerimin ilk adımı sayılır. Tabii bundan da önce Slavyanska Beseda okuma evinde aldığım piyano dersleri vardı. Bunlar da benim için çok çok önemliydi.

0: Yıldız İbrahimova'nın caz sanatçısı olarak ilk sahne alışı, o senelerde oldukça popüler olan başkent Sofya'daki Opera adlı caz kulübünde Mario Stančev'in dörtlüsüyle gerçekleşti. Sahneye davet edilmesi de dörtlünün başı ünlü caz piyanistimiz tarafından yapıldı. Ardından ilk büyük solo konserini Bulgar Ulusal Radyosu'nun Big Band Orkestrası ile oldu. Vili Kazasyan'ın şeflik ettiği bu konser Bulgaristan Ulusal Televizyonu tarafından da yayınlandı. Olağanüstü ses özellikleriyle ve vokal ustalığı ile o dönemde genç olan Yıldız İbrahimova dünya opera sahnelerini rahatlıkla fethedebilirdi. Peki kendisi neden caz söylemeyi tercih etti? Cevabı kendisinden dinleyelim.
1: Katuçuk ve çevresi bu една възраст, която вече не е толкова и детска един вид.
2: Caz müziğini ilk duyduğumda ki artık çocuk sayılmazdım, bunun söylemek istediğim müzik türü olduğunu anladım. Benim için çok ilginç ve farklı olan şey doğaçlama yapmak, söylediğim an müziği yaratmaktı. Ve bu benim için çok farklı bir yoldu. Kendi kendime dedim ki işte denemem gereken müzik bu, işte bu. Caz her zaman farklıdır. Bu da onunla uğraşanı daha da yaratıcı olmaya zorlar.

Yıldız İbrahimova'nın uluslararası festivale ilk katılımı 1981 yılında ABD'nin Houston şehrinde düzenlenen festival kapsamında gerçekleşti. Bunun ardından çok sayıda uluslararası festivale davet edilerek İspanya'da Pamplona, Fransa'da Paris ve Nancy ve Mülüs, Avusturya'da Innsbruck, Almanya'da Berlin, Duisburg ve Viersen, Belçika'da Knokke, Çekya'da Prag ve Žilina, Yunanistan'da Atina ve Selanik, Türkiye'de Ankara, İstanbul ve İzmir, Sırbistan'da Niş ve Belgrad, eski Sovyetler Birliği döneminde Moskova, Krivoy Rog ve Novosibirsk, Bulgaristan'da ise Sofya ve Varna ve daha birçok uluslararası sahnede yer aldı.

0: 1990'ların başından itibaren Türkiye'de yaşayan Yıldız İbrahimova, 1993 yılında eski Ankara Belediye Başkanı ve Milletvekili, eşi 2007 yılında vefat etti. Çiftin Suna adını taşıyan kızı ise annesi gibi müzik yolunu seçerek kontrabas ve piyano eğitimi aldı. Uluslararası çapta ünlenmesine rağmen köklerini asla unutmayan Yıldız İbrahimova, Bulgaristan Türklerin türkülerinden oluşan Rumeli Türküleri adlı bir albüm yayınladı. Albümdeki şarkılardan biri annesi, Yıldız'ın kendisi ve kızı Suna tarafından seslendirildi. Bu şarkının nasıl ortaya çıktığını Yıldız İbrahimova şöyle anlatmıştı.
1: Една песен, която така много известна, но да я направя в различен цвят. Първият куплет
2: Çok ünlü olan bir türküyü ona farklı bir hava katacak şekilde yorumlamaya karar verdim. Bu yüzden bir doğaçlama yaptık ve sonra kaydettik. İlk dizeyi annem söylüyor, aslında bu müziğin kaynağı da odur. Sonra ben orta kuşağı temsil eden kişiyim ve son olarak da en genç kuşağı temsil eden kızım katılıyor. Yani üç kuşak bir aradayız.

0: 1998 yılında Türkiye'de çıkan Caz dergisi Yıldız İbrahimova'ya yılın vokalisti ödülünü takdim etti. Aynı yıl Bulgar Maneviyatı Derneği tarafından Balkan kültürünü dünya kültürüne kazandırmadaki olağanüstü katkılarından dolayı Balart ödülünü layık görüldü. Ayrıca Bulgaristan'daki Müzik ve Dans Sanatçıları Birliği'nin en prestijli ödülü olan Kristalna Lira, Kristal Lir'in sahibidir. 2002 yılında Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde düzenlenen Dünya Ekoloji ve Sosyal Kalkınma Forumu'nda Birleşmiş Milletler'in özel elçisi olarak görev yaptı. Burada Bulgaristan ve Türkiye'yi temsil eden bir konser verdi. Yıldız İbrahimova'nın en son aldığı ödüllerden biri de 2009'da Uluslararası Caz Festivali Nashville'de cazın gelişiminde ve tanıtımında sarf ettiği olağanüstü katkılarından dolayı layık görüldüğü ödül oldu. Sanatçı Yıldız İbrahimova'nın pop folk olarak bilinen müzik tarzına olan bakışı ilginçtir. Folk jazz ile pop folk arasındaki farkı dair görüşlerini dinleyelim.
1: Interesting вопрос. Pop folk според мен е музика, която е
2: İlginç bir soru. Bence pop folk belirli çevreler içinde kalan ve açıkçası bana zevk vermeyen bir müzik türü. Geliştirilmeye imkan tanımayan bir şeydir. Elbette sahip olduğun temayı sevebilir ve onu söyleyebilirsin ama bu bana yetmiyor. Bu temayı parçalara ayırmak, farklı bir melodi oluşturmak istiyorum. Bu yüzden benim için caz ilgimi çeken bir adımdı. Çünkü caz her zaman farklı, her zaman ve siz aslında doğaçlama yapan ve yeni bir melodi yaratan birisiniz. Bu da merak uyandırıcı ve son derece ilginç.

0: Dünyaca ünlü bir sese sahip olmanın yanı sıra Yıldız İbrahimova uzun zamandır ses ve caz eğitmenliği de yapıyor. Caz divası arkasından gelen müzisyen nesillerine ne bırakmak istiyor? Dinleyelim.
1: Pregutu koetu gi uçu e de çoeme
2: onlara ilk öğrettiğim şey müziği ve özellikle caz müziğini nasıl dinlemeleri gerektiği. Standart parçalar ilk adımlarında onlar için daha kolay olacak. Önce temayı iyice öğrenmeleri, sonra da icra etmeleri gerekiyor ve sonra bu temayı iyice kavradıklarında doğaçlamaya başlıyorlar. Bu onlar için çok ilginç ve merak uyandırıcı. Biraz önce de söylediğim gibi önce piyano ile başladım ama opera benim için çok ilgi çekiciydi. 8 yıl opera şarkıcılığı eğitimi aldım. Bu modası olmayan yüzyıllardır var olan bir müzik türü ve beni çok cezbetti. Ama burada da bu müzik türünü kırıp temaları üzerinde doğaçlama yaparak ona farklı bir renk katabildim.

Özgür ruhuyla Schengen sınırlarını çoktandır aşmayı başaran büyük ses sanatçısı Yıldız İbrahimova hakkında Benere Kırcaali Radyosu'ndan Angel Çavdarov'un hazırladığı programı sunduk.